0: Evet, koyuyorum.
1: Hüseyin.
0: Diğer koyuyorum.
1: Copy. Confirm there's another location you need to check.